John Digweed, recorded live in the mix.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar olun.

0: Olsa.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor. Metro FM'de Cuma ve Cumartesi geceleri dans ve müzik dünyasının dev isimleriyle unutulmaz bir

0: Sonu sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Reklamlar. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: Right there, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci, the Prada.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 11. Reklamlar.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Agesa ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Reklamlar. Metro FM.
9: Limits.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Yarınında. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın.
6: Limitsiz hit müzikle.
5: Hafta içi her gün 17-19 arası. Eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
7: Around the world with Arkın.
8: Let's go, go, go, go, go.
5: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
9: Around the world.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Akşam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Reklamlar.
5: Bu programda
4: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Saat 12.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Always Metro, Metro, forever Metro, Metro, non-stop, non-stop Metro.
9: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
10: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşmak için buluştuk bu hafta sonunda da. Ben Burak Can, 2 saatlik sürede yanınızda olacağım zirveye doğru giden yolda. Bu hafta liste dışı kalan 2 şarkı var listemizde. Trippie Redd ve Diplo single'ı Wish ve Hunter single'ı Golden. Bu haftadan itibaren listede göremeyeceğimiz şarkılar, onların yerine listeye giriş yapan 2 yeni single'sa önümüzdeki dakikalarda radyonuzda olacak. Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanına hazırsanız başlıyoruz 40 numarayla birlikte. İyi eğlenceler herkese.
11: 40 numara.
10: Listenin son sırasında 2 basamak düşen Sonny Fodera single'ını görüyoruz bu hafta. Think

0: Your husband is coming.
1: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirveye yürüyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde. Bu haftanın 38 numarası 20. haftasını doldururken 2 basamaklık düşüşle Noah Glaze, Tokyo Drift.
2: 38.

Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkının heyecanlı geri sayımı devam ediyor. Metro FM Top 40'ta geldik bu haftanın 37 numarasına. İki basamak geriledi 14 haftadır bu listede. Mr. Menace featuring Sir Soaked.

Zirve yolculuğunu sürdürüyoruz. 36 numaraya geldik. Düşüşteki single'lardan bir tanesi daha çıktı karşımıza. İki basamak geriledi 33. haftası dolarken Taylor Swift, The Fate of a Failure. 36 numara.

Metro FM'de hafta boyunca en çok dinlediğiniz 40 şarkıyı heyecanla geri sayıyoruz. 35 numaraya geldik. Bu hafta 3 basamak geriledi. Hugel ve Distinct single'ı Yama By Night. 35.

0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım heyecanını paylaşmayı sürdüreceğiz. Metro FM Top 40'ta birazdan 34 numarada. Bu haftanın ilk...
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: fiyatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir...

0: Akhisar.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Reklamlar. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
7: FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
8: Metro FM'desiniz, doğru yerdesiniz. Türkiye'nin dinlediği, Türkiye'nin en çok sevdiği şarkıları ard arda radyonuza taşıyoruz ve 40 şarkılık listede geri sayıma devam ediyoruz. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 34 numarasıyla sürdüreceğiz geri sayımı. 34 numarada aynı zamanda bu haftanın ilk yeni girişi karşılıyor bizi. Ben Hims bu haftadan itibaren zirve mücadelesine bu single'la katılıyor. Ike McKema 34 numaradan listeye giriş yaptı bile.
7: 34 numara.

Ben Him single'ı Aykeme Kema Metro FM Top 40'a bu hafta yeni girişi gerçekleştiren ilk single'dı. 34 numaradan listeye giriş yaptı ve radyonuzdaydı. 33 numaradaysa düşüşteki single'lardan biri var. İki basamak geriliyor. David Guetta, Teddy Swims ve Tones and I, Gone Gone Gone.

0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayımı sürdürüyoruz ve adım adım zirveye yürüyoruz. 32 numaraya geldiğimizde 24. haftasını doldururken 2 basamaklık düşüşle Kato çıkıyor karşımıza. Turn the lights off.
1: 32 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Zirve yolculuğu devam ediyor Metro FM'de. Hafta boyunca radyonuzda en çok dinlediğiniz 40 şarkının geri sayım heyecanı radyonuzdan size ulaşıyor. 31 numaraya kadar geldik. İki basamak geriledi 11 haftadır bu listede. Samsara ve Meta Boy single'ı Tiki Taka.
0: 31 numara.

sahibi iki basamaklı düşüşle Ray, Where Is My Husband? İki basamak geriledi, 38 numara Noah Glaze, Tokyo Drift.

0: İki basamak geride 33 numara David Guetta, Teddy Swims, Sons and I, Gone Gone Gone. Yine iki basamaklık düşüşle 32 numarada Kato, Turn the Lights Off. Ve 31 numarada bu hafta iki basamak gerileyen Samsara ve Meta Boy single'ı Tiki Taka.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım devam ediyor ve zirve yolculuğunu sürdürüyoruz. Geldik 30 numaraya. 13. haftasını tamamlarken iki basamak geriledi. Metro FM Top 40'ı bu hafta 30 numarada kapadı Echo Vibe, Real Love.
1: 30 numara.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayımı heyecanını paylaşmaya devam ediyoruz. Zirveye doğru ilerlerken ben Burak Can, yanı başınızdayım ve bu haftanın 29 numarasıyla buluşacağız şimdi. İki basamak düşüyor. Chill 77, Papa Ute. 29.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Metro FM Top 40'ta geldik bu haftanın 28 numarasına. 8 haftadır listede ve 2 basamak geriledi. David Guetta, Prayer.
0: 28 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayımı canlı paylaşmayı sürdürüyoruz. Biraz önce bu haftanın 27 numarasını dinlettik size. Bu haftanın ikinci ve en yüksek yeni girişiydi duyduğunuz single. DJ Goja ve Michiko radyonuzdaydı. 26 numaraya geçtiğimizde ise bir basamak gerileyen Dave & Tams single'ı karşıladı bizi. Rain Dance
0: 26 numara.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta bu haftanın geri sayımında 25 numaraya geldik ve geçtiğimiz hafta listeye giriş yapan bir single karşılıyor bizi. 8 basamaklık çıkışıyla ikinci haftasında henüz bu haftanın en hızlı yükseleni olmayı başarıyor. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 25 numarası French Candy. It's My Party. 25.

0: Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği single'larla geri sayım heyecanını paylaşmaya devam edeceğiz. Metro FM Top 40'ta birazdan...
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar...

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: acá, muchachos, ¿y para qué tú quieres tanta novia?
1: Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie.
2: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 23 numarasında ise yine düşüşteki single'lardan biri var. 9 haftadır listede ve 2 basamak geriledi. Meta

0: Zirve yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Metro FM Top 40'ta bu haftanın 22 numarasıyla geri sayım sürecek. 2 basamak yükseldi 3. haftasını doldururken Melizos, My Life is a Disco.
1: 22 numara.
2: Everything is going my way to the H.O.

20'ye ilerliyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesini geri sayıyoruz. 21 numaraya geldiğimizde düşüşteki single'lardan biriyle buluşacağız. Tyla, Chanel. 21 numara.

içerisinde gelin 30'dan 20'ye. Sıralamayı bir kez daha hatırlayalım. 30 numarada bu hafta 2 basamak düşen Echo Vibe, Real Love. Really 29 numaranın sahibi 2 basamak gerileyen Chill 77, Papa Ute. Ute, papa, ute, ute, ute, papa, ute. 28 numarada düşüşteki David Guetta, Prayer. Ute. 27 numarada bu haftanın ikinci ve en yüksek yeni girişi DJ Gorja, single'ı Michiko. Bir basamak düştü 26 numara Dave & Tams, Rain Dance. Beş numarada 8 basamakla bu haftanın en hızlı yükseleni French Candy, It's My Party. Bir basamak düştü 20

23 numarada 2 basamaklık düşüşle Metaboy. Yalla. İki basamak yükseldi. 22 numara Melizos, My Life is a Disco. Ve 21 numarada 3 basamak düşüşle Tayla, Chanel.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 20 numarası bakalım kim oldu? 5. haftasını doldurdu, 2 basamak yükseldi. Metro FM Top 40'ta 20 numaraya yerleşti. Sicko Toy featuring Minelli, Yesterday. 20.

Türkiye'nin sevdiği ve dinlediği şarkılarla zirve yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Metro FM Top 40'ta bu haftanın 19 numarası. 9. haftasını doldururken 2 basamaklık düşüşle The Silent Partner, I'm Learning. 19.

0: yarınında.
1: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
5: Metro FM'desiniz. Bu haftanın en çok dinlenen 40 şarkısını ard arda dinlediğimiz Metro FM Top 40'ta zirveye birlikte yürüyoruz. Ben Burak Can, yanı başınızdayım zirve yolculuğunda. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 18 numarasıyla geri sayım sürecek. 10. haftası doldu ve 2 basamak düştü. Bu hafta 18 numarada Ömer Deep,

Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geride bıraktığımız haftanın en çok dinlenenlerinde zirve yolculuğuna devam ediyoruz ve 17 numaraya geldiğimizde bu haftanın yükselen single'larından biri karşılıyor bizi. 25 haftadır bu listede ağırlıyoruz onu ve 2 basamak daha yükseldi. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 17 numarası Hugal, Jamaican. 17 numara.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım sürüyor. Metro FM'in bu haftaki 16 numarası düşüşte bir basamak geriledi. Lady Gaga ve Doechii Run.

Zirve yolculuğunu sürdürüyoruz. Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın 15 numarasını öğreniyoruz bu kez. 17. haftasını doldururken bir basamak geriliyor. Matty and Beat Funk, Let It Drop. 15 numara.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta bu haftanın 14 numarasına kadar geldik geri sayımda. 4 haftadır listede sadece bu single ve kendinden emin adımlarla yükselişine devam ediyor. Bu haftada tam 6 basamak birden yükselerek 14 numaraya yerleşti. Dope Boy, Hans Kazan. 14 numara. Frankie Biz.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşmayı sürdüreceğiz. Birazdan radyonuza bu hafta...
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: 12 Omega 3.
2: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
3: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım heyecanını paylaşmaya devam ediyoruz. Metro FM Top 40'ta zirveye doğru ilerlerken geldik bu haftanın 13 numarasına. 9. haftasını tamamlıyor listemizde ve 3 basamak geriledi. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 13 numarası Dominic Fike, Baby Doll.
1: 13 numara.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. Bu haftanın 11 numarasında bizi karşılayan single, bu listenin zirvesini görmüş isimlerden bir tanesi 3 basamak düştü, Byron Maskell ve Fire in the Sand. 11 numara.

0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayım heyecanını paylaşmayı sürdüreceğiz ve bu haftanın ilk 10 single'ını az sonra duymaya başlayacaksınız ama öncesinde 20'den 10'a sıralamayı bir kez daha hatırlayalım. 20 numarada bu hafta 2 basamaklı çıkışla Siko Toy featuring Minelli, Yesterday.
1: Take me back to yesterday when I was fine on my own lane. I hear an echo every day and I pray.
0: 19 numarada 2 basamak düşen The Silent Partner, I'm Learning. İki basamak geriledi. 18 numara Ömer Deep, Medusa. 17 numarada iki basamaklık çıkışla Hugo, Jamaican. 1 basamak düştü. 16 numara Lady Gaga ve Doechii, Runway. Runway. 15 numarada bir basamaklık düşüşte Matty and Beat Punk, Let It Drop. 6 basamak yükseldi. 14 numaraya yerleşti Dope Boy ve Hans Kazan. 13 numarada 3 basamak düşen Dominic Fike, Baby Doll. Bir basamaklık çıkışta 12 numarada Gordo, Loco Loco. 11 numarada 3 basamaklı düşüşte Brian Maskell, Fire in the Sand.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde bu haftanın ilk 10 single'ını ard arda duymaya başlayacağız şimdi. İşte 10 numara. 6 haftadır listede ve 2 basamak yükseldi 10 numaraya yerleşirken Macchiano, Gucci.
2: 10 numara.
3: Right, that Gucci, the Prada, that Dolce, Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz ve bu haftanın 9 numarasıyla sürdürüyoruz geri sayımı. 2 basamaklık çıkış onu 9 numaraya taşıdı. Sayan Embaro. 9.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Hafta boyunca radyonuzda en çok dinlediğiniz 40 şarkının geri sayım heyecanı radyonuzdan size ulaşmaya devam ediyor. Hafta sonunun ritmini yükseltiyoruz ve hafta sonu eğlencesine ortak oluyoruz. Metro FM Top 40'ta geldik. Bu haftanın 8 numarasına bir basamak gerilediği MS4, Fallen Angel.
0: 8 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta biraz önce bu haftanın 7 numarasını dinlettik size. Bir basamak düşmüştü Trap Mafia House ve Mafia Style radyonuzdaki single'dı. 6 numaraya geçiyoruz. 3 basamaklık çıkışıyla Anima ve Lisa karşılıyor bizi. Bad Angel. 6.

0: Metro FM'in 40 şarkılık listesinde geri sayımı sürdüreceğiz. Metro FM Top 40'ta birazdan bu haftanın ilk 5 single'ı radyonuzda olacak. Saatin sonunda Metro FM'in bir...
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Reklama. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
3: Metro FM'desiniz, doğru yerdesiniz. Türkiye bu şarkıları sevdi bu hafta, bu şarkıları dinledi ve biz ard arda radyonuza taşıyoruz. Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşırken zirveye ilerliyoruz. Metro FM'in bu haftaki 5 numarasıyla geri sayım sürüyor şimdi. 14 haftadır listede ve geçtiğimiz haftaki yerini korumayı başardı. Andre Toronto, Caravan.

Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanını paylaşmaya devam ederken 4 numaraya geldik. 13. haftasını tamamlıyor bu single listemizde ve bir basamak geriledi. Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion. 4.

bir süre sonra, dakikalar sonra bu haftanın zirve sahibiyle buluşturacağım sizi. Ama şimdi 3 numaradayız. 3 numaraya geldiğimizde bir basamak yükselen Bad Style'ı görüyoruz. Silver Knight bu haftanın 3 numarası Metro FM Top 40'ta.

2 saatlik zirve yolculuğunun sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Saniyeler sonra Metro FM'in bu haftaki zirve sahibiyle 1 numarasıyla buluşturacağım sizi, ama öncesinde gelin ilk 10'a bakalım hızlıca. 10 numarada bu hafta 2 basamak yükselen Macchiato single'ı Gucci. Dokuz numaranın sahibi yine 2 basamaklık çıkışla Sayan ve Mboro. Bir basamak geriledi 8 numarada MS4, Fallen Angel. Yedi numarada bir basamak düşen Trap Mafia House, Mafia Style. Altı numarada 3 basamak yükselen Anima featuring.

New Religion. Numarada bir basamaklık çıkışla Bad Style, Silver Knight.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta 2 saatlik geri sayımın sonuna geldik ve işte zirvedeyiz artık. 10. haftasını tamamladı listemizde ve geçtiğimiz haftaki yerini korumayı başararak bir kez daha zirvede. Metro FM Top 40'ın bu haftaki bir numarası bir kez daha

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: Right at Gucci the Prada, at Dolce Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Reklamlar. CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: break my heart.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: hakkı klima.
1: Reklamlar. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Yalnız.
1: Reklamlar.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

Radyo.com.tr'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Carnival App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world with Arkın. Around the world. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.

Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM. Rocket Cheetah Prada, a Dolce Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Tenisin yanında, yarınında.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Benim İrhan. Yine bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılışı son 2 ayda dijital dünyada adeta gizli bir viral haline gelen şarkıyla başlıyoruz. DJ Goya ve şarkısı Michiko. Bu şarkı ilkbaharın başlarında bağımsız bir dağıtım şirketinden yayınlanmıştı. Sessiz sedasız ilerlerken Asya ve Avrupa'nın bağımsız dans koreografilerinde kendisine yer buldu. Vakit kaybetmiyoruz, programı başlatıyoruz. DJ Goya, Michiko şarkısıyla Metro FM'de hoş geldiniz.

Caz Amstars devam ediyor. Sırada Almanca müziğin global dans pistlerinin vazgeçilmezliğiyle devam ediyoruz. Kimden bahsediyorum? Bausa ve şarkısı Magnetic. Bu şarkı özellikle gece saatlerinde en çok şazamlanan şarkı arasına girmeyi başardı ve geçtiğimiz aylarda listeye girmişti. Kalmaya da devam ediyor. Bausa, Magnetic şarkısıyla Metro FM'de.

Shazam Stars devam ediyor. Sırada bir ortak şarkı var. Eşimiz aylarda girmişti listeye ve kalmaya da devam ediyorlar. Kimden bahsediyorum? Demi Impala ve Jenny. Şarkıları Dracula. Shazam listesinde kalmaya devam ediyor. Hayranlar da o şarkıyı Shazamlamaya devam ediyorlar. Demi Impala ve Jenny şarkısı Dracula, Shazam Stars'da.

0: Shazam Stars.
1: Reklamlar.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

etmiyor diyebilirim. Sırada pop tarihin en tanıdık, en ikonik melodilerinden birini alıp modern bir dans pistlerine en acımasız ritimlere dönüştüren bir isimle devam ediyoruz. Kimden bahsediyorum? French Candy. Ve son zamanlarda radyoların vazgeçilmez şarkısı. It Is My Party. Peki bu şarkı neden şu an özellikle cuma ve cumartesi gecelerinin en çok merak edilen şarkısı oldu diyebiliriz? Ve bunun da cevabı en çok aratılan Shazam şarkısı olması. French bu şarkıyı resmi olarak piyasaya sürmeden önce Avrupa'daki seçkin kulüplerin DJ'lerine, festival programlarına özellikle promosyon kopyası olarak dağıttı. Ibiza ve Berlin'deki açılış partilerinin vazgeçilmezi oldu. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. French Candy, It's My Party şarkısıyla Metro FM'de.

hiçe sayan hyper pop ve elektro pop sahnesinin en ikonik, en asi karakterlerinden biri var. Karşımızda Slater ve şarkısı Dance. Bu şarkıda da 2000'lerin başındaki kulüp kültürünü anımsatmakta ve hayranlarının vazgeçilmez haline geldi. Hız kesmiyoruz, devam ediyoruz. Slater Dance şarkısıyla Metro FM'de.

0: Kazam Stars.
1: Reklamlar.
2: Metro FM'de Cuma ve Cumartesi geceleri dans ve müzik dünyasının dev isimleriyle unutulmaz bir hafta sonu.

0: sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

0: Come on.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Sıradaki şarkı defilelerin vazgeçilmez şarkısı diyebiliriz. Kimden bahsediyorum? Macchiano ve şarkısı Gucci. Şarkı yine geçtiğimiz haftalarda Milano'da düzenlenen bir moda haftasında ana kapanış defilesinde podyum müziği olarak kullanılmıştı. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Macchiano, Gucci şarkısıyla Shazam Stars'a. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Bu Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın sonuna geldik. Ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere Bia'nın Bian Go şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: yarınında.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Radio Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: sen. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.
2: Rade Gucci da Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.